Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı mikrofonları açtık. Evet, sizlerle beraberiz. Şükür bu anımıza kavuştuk diyelim. Türkiye Özlemi programında 1983'ten bu yana sesimiz olan bu güzel programda tekrar kavuşmak, bir araya gelmek ne güzel. Her nerede dinliyorsanız bizi, keyifli bir program olsun. Radyo Mnot'ta Türkiye Özlemi programı yine bir salı akşamı başladı. Türkiye saatiyle 22-24 saatler arasında, İsviçre saatiyle 21-22-23 saatler arasında. Bu saatler arasında kulaklarınızda oluyoruz, size eşlik ediyoruz. Her neredeyseniz keyifli bir akşam geçirmenizi diliyorum. Umarım bugün değineceğimiz konularda ilginizi çeker, keyifli dakikalar geçirirsiniz. Biraz hareketlenelim, sonra devam edeceğiz.

0: aramayalım ya, niye aramayalım?
1: Evet, böyle bir yorumla başladım.
0: Kitle iletişim araçları var bir sürü, değil mi? Telefonlarımız, bir sürü uygulamaya sahip olan telefonlarımız, kimimizin akıllı saatleri. Her şekilde arayabiliriz, mesaj atabiliriz, ulaşabiliriz. Aranmayanlar adına üzülüyorum. Ben de sanki hep aranıyormuşum gibi bir yorum yaptım şu an ama. Ya aramak, aranmak doğal şeyler, bundan bahsediyorum. Dolayısıyla lütfen sevdiklerimizi, değer verdiklerimizi arayalım. Arayamıyorsak da mesaj atalım, bir kelam edelim, yazalım. Kimisi çünkü aranmayı sevmiyor bu arada. Sosyal medyada da gördüm böyle yorumlar. Mesela beni aramasın, mesaj atsın diyor. Ben açamam telefonu, konuşamam, üşenirim yani. Kimisi sevmiyor. Kimisi de mesaj saatlerce sevmiyor. Yani bu kişisel tercih. Artık karşınızdaki insan hangisini tercih ediyorsa ona göre, nabza göre şerbet. Eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz, herkes farklı. O yüzden bu kadar kitle iletişim varsa, bu kadar çeşit çeşit günümüze kadar geldiyse ve bu çok hızlı bir şekilde, özellikle son yıllarda modelleri, teknolojisi dahil bu kadar yenilikle hayatımıza girdiyse, bundan faydalanmamız kaçınılmaz, değil mi? Evet, seçtiğimiz konulardan biri bugün bu. Teknoloji kullanımı etkileri. Nasıl bir konu seçmişiz? Bence güncel ve hayatımızda çok etkisi olan, hem olumlu hem olumsuz yönleriyle ele almaya çalışacağım. Bu konu var bugün. Evet, teknoloji tabii ki hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Birçoğumuzun elinde günün büyük bir kısmı telefonlarımız, zaman zaman akıllı saatlerimiz, bilgisayarlarımız. Gençler, çocuklar bile artık, değil mi, bu teknoloji araçlarını kullanıyorlar. Ve günlük yaşam, iş hayatı, eğitim, sağlık, sosyal ilişkiler teknolojiyle şekilleniyor. Ama aynı zamanda bağımlılık, yalnızlaşma, maalesef mahremiyet gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Peki bunun, Duygucuğum, yani biraz olumlu yönlerine, olumsuz yönlerine gir de bir bakalım nelermiş, baştan bir değerlendirelim bu konuyu, bir kendimizle yüzleşelim. Biz ne yapıyoruz bu telefonlarımızla, akıllı saatlerimiz, bilgisayarlarımız, ne kullanıyorsak artık, biz bu teknoloji dünyasında nasıl meşgul oluyoruz da etkileri neler, biz ne yapıyoruz kendimize, çevremize diye bir dönüp bakarsak eğer, olumlu yönleri tabii ki iletişim kolaylığı. Ya en basitinden şu an ben bu programı hazırlarken bile, işte İserhat'la mesela beraber yaptığımız programlar da dahil, teknolojiden faydalanıyoruz. O da keza iş yerinde faydalanıyor. Bununla ilgili asistan olarak kullanıyoruz demişti daha önceki yayınlarımızda. Oradaki çalışanlar kullanıyor. Benim keza diğer arkadaşlarımın çalıştığı firmalarda da çok fazla kullanılıyor. Teknoloji dediğimiz şey de çok büyük bir sınıflama, yani burada büyük bir başlık. Bunun altında tamam, biz Google'dan istediğimiz verileri elde ediyoruz ama yapay zeka da hayatımıza girdi çoğumuzun. Ve bu yapay zeka birçok veriyi bizimle ilgili ele alırken, ki bu da ne kadar iyi tartışılır, olumsuz yönleri işte burada da devreye giriyor. Ve birçok şeyi de bir insan yerine yapıyor, bir sürü bilgi veriyor. Bir dosyayı hazırlama süremiz azaldı mı? Azaldı. Zaman kazandık mı? Kazandık. Hareketsizleştik mi ama bunun neticesinde? Evet, hareketsizleştik. Çünkü oturduk. Oturduk. Sadece klavyemizi kullanıyoruz. O tuşlara basıyoruz. Düzgün cümlelerle yazarak istediğimizi elde etmeye çalışıyoruz. Bir programda bir şey, ya slide, ya bir içerik, ya bir sunum hazırlamaya çalışırken harcadığımız zaman azaldı mı? Azaldı. Ve telefonda geçirdiğimiz süreler aynı zamanda arttı mı? Arttı. Çünkü Instagram, Twitter, YouTube, bir sürü sosyal medya aracı var ve bunları kullanırken de acaba yalnızlaştık mı? Yani çevremizdekilerle iletişimimiz azaldı mı? Evet, azalmış olabilir. O yüzden bununla ilgili de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hayatımıza bu kadar girdiyse, bu kadar etkisi varsa, Bunun etkisini sınırlamak kesinlikle bizim elimizde bir kere. Evet, olumlu yönleri iletişim kolaylığı. Mesela dünyanın öbür ucundaki biriyle saniyeler içinde konuşabiliyoruz. Yurt dışında veya işte başka kıtada, Amerika'da, Kanada'da ve yani mesafeler aşılıyor. Artık görüntülü görüşebiliyoruz sevdiklerimizle. Bu çok güzel bir şey. Hayatımıza kattığı olumlu yönlerden biri bu. Ulaşabiliyoruz, konuşabiliyoruz. Bilgiye erişebiliyoruz dediğim gibi. Birçok sınırsız kaynak var. Yani akademisyenlerin kaynaklarını, makalelerini eskiden gidip belki üniversitede veya kütüphanede saatlerce arayıp bulmaya çalışırken şimdi internette yazıyorsunuz. Onların hepsi var belli internet sitelerinde. Yazılar, bilgiler, bununla ilgili derlemeler. Tamam, yanlış bilgi de var ama doğru bilgiye ulaşabilmek de çok kolay. Dolayısıyla hızlı öğrenme mümkün. Araştırma imkanımız var evimizde veya istediğimiz bir yerde, kafede, dışarıda, yazlık bir yerde. Bu çok güzel bir şey. Eğitim mesela, online derste, uzaktan eğitim, EBA sürecinde de öğretmenler değil mi? Eğitmenler ve öğrenciler bunu deneyimlemişti. Keza birçok ülkede bu denendi. Ne kadar verimli tabii ki tartışılır her seviyede. Ama çocukların farklı yöntemlerle öğrenmesi de bununla mümkün. Sağlık keza. Bizim ülkemizde bu sağlık alanında gerçekten güzel bir uygulama geliştirdi mesela Aynabız. Bununla ilgili kullanım veriler içerisindeki çok büyük kolaylık ve bilgi içeriği sağlıyor. Bununla ilgili hem geçmişe yönelik hem güncel bilgileri kendiniz ve ailenizle ilgili öğrenebiliyorsunuz. Ve bu eminim diğer ülkelerde de benzer şekilde veya farklı araçlarla kullanılıyordur. Çok kolaylaştırıcı bu sağlık uygulamaları. Teletıp, yapay zeka destekli teşhisler, sağlık uygulamaları, bunlar yine olumlu yönleri. Gündelik yaşamımıza da tabii ki çok fazla katkısı var. Mesela alışverişimizi internetten yapabiliyoruz. Bunu çok tercih eden var. Kısa sürede sepete ekliyorsunuz. Online ödeme yapıp evinize ulaşabiliyor dilediğiniz ürün. Bankacılık işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu da tabii ki bankaya, bankamatiğe gitmeden çok fazla zaman kazandırabiliyor. Yol tarifinden işte yemek siparişine kadar da gündelik hayatımızda kolaylık sağlayabiliyor. Yani özellikle bu yol tarifi bir nimet bence. Yani bilmediğimiz yerin ne kadar süre tuttuğunu navigasyonda, hangi araçla gittiğimiz takdirde ne kadar süre bizi aldığını bunu görebiliyoruz. Ne kadar süreye tekabül ettiğini daha doğrusu. Bu çok güzel bir şey. Ona göre planlamanı yapıyorsun. Ona göre trafik durumunu kestirebiliyorsun. Yani eskiden insanlar değil mi bu bilgileri bilmeden yola çıkıyordu sonuçta. Veya trafik durumunu öngöremiyorduk gibi gibi. Hava durumu, yani uygulamalarla yine görebiliyoruz. Yemek siparişi verebiliyoruz. Çok güzel nimet bunlar, yani kolaylıkları. Hayatımızda hem zaman hem de pratiklik açısından hayatımızı kolaylaştırıyor. Peki, toplumsal katılım anlamında nasıl etkiliyor? Sosyal medya aracılığıyla kampanyalar, dayanışma, bilinçlenme devreye giriyor. Kişiler bir arada ihtiyacı olan bir kişiye yardım kampanyası düzenleyebiliyor. Bir kişiye veya bir topluluğa, mesela depremde topyekun ne yaptık? Ülkemizde ve dünyanın diğer ucunda birçok ülkeden yardım kampanyaları toplandı. İnsanlar topyekun bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu çok güzeldi. Bu aklımda kalan örneklerden biri mesela. Dolayısıyla dayanışma, yardımlaşma bu anlamda çok etkili oldu diyebilirim. Bir şarkı molası verelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Az önce Ebru Yaşar'ın şarkısı arkada fon olarak çalıyordu. Bunu baştan bir dinleyelim isterseniz. Şimdi açılmadı maalesef, kusura bakmayın. Ben bunu farklı şekilde açmaya çalışacağım, bir saniye. Ve bu sosyal medyada işte mesela şu an yaşadığım şey, bazen değil mi internette aksaklık oluyor, bazen veri depoluyoruz olmuyor, açılmıyor ama hemen yedek kendimiz bir şeyler açabiliyoruz, yapabiliyoruz. Bu da çok güzel hızlandırıyor. Belki eskiden olsa bununla ilgili dakikalar harcardım. Belki zamanımın çoğu bunu harcamakla geçebilirdi. Ama şu an mesela kısa bir süre içinde bunu yapabiliyorum. Ve dolayısıyla zamandan bir şey kaybetmiyorum. Belki sizi bekletiyorum şu an ama en azından böyle bir etkisi var. Böyle bir kolaylaştırıcılığı var. Ebru Yaşar'ın başka bir şarkısını çalalım. Şöyle yapalım bakalım, bir deneyelim. Acaba sevecek misiniz, beğenecek misiniz? Merakla bekliyorum. Teknolojinin nimetlerinden, imkanlarından gerçekten her zaman faydalanalım. Bu hepimiz için önemli.

Keza yine bu iletişim araçlarıyla ne yapıyoruz? Haberleri gündelik takip ediyoruz elimizin altında, değil mi? Otobüste, arabada, nerede olursak olalım, iş yerimizde. Hemen güncel haberlerden haber olabiliyoruz yani. Ve bunun için gidip gazete almamıza gerek kalmıyor. Keza kafamıza takılan bir soruyu sorabiliyoruz, cevap bulabiliyoruz. Dolayısıyla bu çok güzel bir kolaylık. Zaman kazanıyoruz, hem de bilgiyi kısa yoldan almış oluyoruz. Keza merak ettiğimiz bir programı öğrenebiliyoruz. İlgi duyduğumuz bir programı sil baştan yükleyerek öğrenebiliyoruz. Hatta yapay zekan da bu konuda ne oluyor? Desteği oluyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Ondan da destek alarak öğrenebiliyoruz. Bu da çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Eskiden bununla ilgili tabii ki bayağı bir zaman ve emek harcıyorduk ama şimdi artık öyle değil. Daha kolay ve kısa yöntemlerle bu bilgileri edinebiliyoruz. Dipsiz bir kuyu sonuçta internet. Yaratıcılık konusunda da olumlu yönlerinden biri bu diyebilirim. Dijital sanat, işte müzik, video üretimi gibi yeni ifade biçimlerinde de bir alan kazanıyor. Burada da çok güzel eserlere, çalışmalara denk gelebiliyoruz. Gerek üretim anlamında küçücük bir ekipmanla kayıt stüdyosu oluşabiliyor. Veya müzik yapabiliyor müzisyenler. Çok güzel kayıtlar oluşturabiliyorlar dijital müzik kayıt cihazlarıyla. Video üretimi yapılabiliyor. Telefonlarla eşsiz videolar çekip kurgulayıp paylaşabiliyoruz. Bu çeşitlilik ve görsel şölen gerçekten muazzam. Ve bunu dakikalar içerisinde hazırlayabiliyoruz. Belki kurgu falan uzun sürse hani bir saati alabilir. Ne yaptığımıza bağlı. Fotoğraf, görsel, neyse. Eskiden biliyorsunuz fotoğraf makinelerin filmleri vardı. Hala var tabii ki analog makineler. Ancak eskiden sadece bunlar olduğu için gidiyorduk. Hiç unutmuyorum annemle fotoğraf makinemizin filmini. Fotoğrafçımız da mahallemizin fotoğrafçısında baskılayıp çıktı alıyorduk. Fotoğrafların baskılanıyordu ve elimize fotoğraflar alıyorduk. Onun da tadı başkaydı. Tabii ki çok başkaydı. Hiç unutmuyorum. Bakın şu an bile yani aklıma geliyor ve o anların sıcaklığı. O elimize aldığımız fotoğraflardaki eşsiz duyguyu unutmuyorum. Çok farklıydı ve özeldi. Şimdi telefonumuzda binlerce fotoğraf var ama o kadar özel mi, o da tartışılır. Olumlu yönlerine yine eklemeler yapıp konuşacağız. Olumsuz yönlerine de geçeceğiz. Ama önce bu şarkıyı baştan dinleyelim. Birkaç şarkımızı verelim. Tekrardan konumuza, güncel konumuza devam edeceğiz.

Evet, yakın zamanda bir araştırma yapılmış teknoloji kullanımı ile ilgili. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Bu araştırma akıllı telefonlarla interneti işte 2 hafta kullanmadığımızda ruh halimizde iyileşme, odaklanma, kendimizi iyi hissetme sayesinde 10 yıl genç yaşayabileceğimizi iddia ediyor. Bakın, bu büyük bir iddia. Çok şaşırdık mı bilemiyorum. Ama tabii sağlamasının yapılmış olması önemli. Mesela 467 iPhone kullanıcısıyla bir araştırma yapılmış. Pardon. Bu araştırma belli kriterler seviyesi neticesinde yapılmış. Bundan bahsediyorum. Sağlaması şu şekilde yapılmış. 467 iPhone kullanıcısıyla Amerika'da ve Kanada'da bu araştırma yapılıyor. 2 hafta boyunca mobil internet engellenmiş. Sadece mobil internet kapatılıyor. Sadece arama, SMS ve bilgisayardan internet açık kalıyor. Yani bilgisayardan internete erişim var. Sadece telefondan internete erişim yok. Ve bakıldığı zaman günlük ekran süresi, bakar mısınız, %50 azalmış. 314 dakikadan mesela 161 dakikaya düşmüş. Bu ciddi bir düşüş. Depresyon ve kaygı semptomları da bunun ölçüsünde, büyük ölçüde belirgin şekilde azalmış. Yaşam doyumu ve mutluluk puanları yükselmiş ve süreklilik gösteren dikkat gelişmiş ve bu artış 10 yıllık yaşlanma etkisini tersine çevirecek kadar da büyük. Bakar mısınız ciddiyete olayın sonucunun? Ve araştırmacılara göre olumlu bu sonuçlar şu 5 mekanizma ile açıklanabiliyor. Gerçek dünyada daha fazla zaman geçiriyorlar. Bu çok önemli. Arkadaşlarla sosyalleşme, doğada olma, kitap okuma, spor yapma fırsatı buluyorlar. Kendilerine böyle bir alan yaratabiliyorlar. Daha az medya tüketimi, artan sosyal bağlılık hissi, yüksek özdenetim duygusu, irade diyebiliriz ve buna ve çok önemli etkilerden biri daha iyi bir uyku. Çünkü ekrana bağlı bir şekilde ve uzun saatler geçirerek uyuyoruz ya, onu azalttığımızda daha kaliteli uyku da gerçekleştirmiş oluyoruz. FOMO seviyesi yüksek olanlar en çok iyileşme göstermiş. Yani fear of missing out, herhangi bir şeyi kaçırma hissi çoğumuzda var ya maalesef. Bunlar işte yüksek olanlar daha çok iyileşme göstermişler. Ve etkileri uygulama sonlandıktan sonra bile bakar mısınız kısmen devam etmiş. Bu da çok enteresan. Bu kadar büyük bir etkisi var azaltmamızın bile. Dolayısıyla bu geçici dijital detoksun kalıcı davranışsal etkileri olabiliyor. Değişimlere yol açabiliyor. Bunun da bir göstergesi olmuş bize bu araştırma. Yani kısa süreli, bunu 2 haftalık yapsak bile hayatımızda daha sonra bile yine etkisi olabiliyor. Bu çok enteresan bence. Benim de dikkatimi çekti ve sizinle paylaşmak istedim. Dolayısıyla bizim bu sosyal medya detoksu yapmamız hem gerek sosyal ilişkileri kurmamızda daha sağlıklı, daha verimli günümüzü, vakitimizi geçirmemizde, sağlığımız, fiziksel fonksiyonlarımızı yerine getirmemizde çok çok büyük etkisi var. Ve bu yüzden aslında bunun diyetine ufak da olsa girmeye çalışabiliriz. Ben de bu çukura çok düşüyorum. Bakıyorum bazen saatlerce elimde, bazen daha az dikkat ediyorum ama bunu sürdürülebilir yapmak önemli. Yani nasıl bir bağımlılık elde etmişsek vazgeçemiyoruz. Yani bırakamıyoruz. Bu çok çok enteresan. Ve yani bir uzuvumuz gibi. Yani düşünsenize telefonunuzun kaybolduğunu. Aklımız çıkıyor. Yani her şey onda. Birçok şey. Ve dolayısıyla kopamıyoruz. Kaybetmek, bir çantamızda bulamamak, evde bile bulamadığımızda ne diyoruz? Çaldırsana beni, bir telefon bulayım. Bu yüzden hayatımızın tam içinde çok meşgul oluyoruz, gün içinde ona çok zaman ayırıyoruz ama işte özellikle akşam saatleri daha az ona vakit ayırsak, en başta bizim için de sonra da sevdiklerimizle kaliteli vakit geçirmek adına daha iyi olur. Çünkü aile beraber vakit geçirdiğinde daha keyifli, tatminkar paylaşımlar olabiliyor o noktada.
bilemiyorum artık, herkesin tercih meselesi. Ben araştırmaları, sonuçları, etkilerini paylaşıyorum. Herkes payına düşeni tercih ettiği ölçüsünde alabilir. Her nerede dinliyorsanız keyifli dinlemeler. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. Türkiye Özle programımızda size kocaman bir alkış yapalım. Evet, ve tabii şimdi şarkılarımıza devam edelim. Sonra bu konuya devam edeceğiz. Bakalım rüzgar bizi nereye götürecek bugün bu güzel programımız.

Rahmetli müzisyenlerimizden, değerli müzisyenlerimizden Harun Kolçak'ın Gökhan Türkmen'le düetini dinledik. Çok değerli bir müzisyendi Harun Kolçak. Gerçekten şarkıları, besteleri, yorumu, duruşu eşsizdi bence. Güzel bir şekilde eserler bıraktı. Işıklar içinde uyusun. Allah rahmet eylesin. Şimdi telefonları elimizden bırakamıyoruz ki, değil mi? Hepimizin iç sesi, ben az önce bu konularla ilgili bahsederken belki bu geçti. Hepimiz de haklıyız bence. Çünkü ben de bu girdapa düşüyorum zaman zaman. Yani kafamız yoğun olduğunda, canımız sıkkın olduğunda bile o reelslerde kaybolduk.

canını sıktığın durumdan kaçmış oluyorsun. Yani onu bastırmış oluyorsun. Nasıl antidepresan ilaçlar daha çok sinir sistemini uyarıyor, detaylarını bilmiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemem. Kişinin o ruh halinden çıkmasını, belli şeyleri bastırıyor, belli mekanizmaları beyinde değiştiriyor. Dolayısıyla o olayları yorumlama, değerlendirme süreci de değişiyor. Sosyal medyanın da bunun gibi olması da buna benzer etkisi var. Dolayısıyla birçoğumuz kafamızı dağıtmak için gün içinde, günün yorgunluğunu atmak için, belki toplu taşımada, belki evimizde, belki otururken, uzanırken, belki bir kafede bunu kullanabiliyoruz. Belki bir şeylerden kaçmak için. Olabiliyor, her şey olabiliyor. Ama etkileri bu şekilde. Olumsuz etkilerine değinirsek, olumlu etkileri bir hayli var gerçekten. Olumsuz etkileri de maalesef o şekilde. Mesela bağımlılık, işte oyun, sosyal medya bağımlılığı. Az önce işte araştırmadan bahsettim. Kısa bir süre buna ara verildiğinde bile, 2 haftada neticeleri öğrendik. Ve bunun etkisinin sürmesi çok enteresan. Mesela orada benim dikkatimi çeken nokta buydu. Etkisinin sürmesi. Yani nasıl bir yapımızı değiştirip bozuyor ki ayarları. Sonrasında o ayarlara kavuşmak için böyle bir mola vermek bile çok kıvılcım etkisi oluşturabiliyor, değiştirebiliyor. Tekrar ayarlarımıza ufak da olsa dönebiliyoruz. Bir de düşünsenize, daha çok azalttığımızı, bunu rutine oturttuğumuzu, yani bu kullanımı. Şimdi hepimizde tabii ki süre kısıtlayıcılar var. Gün içinde bizi uyarıyor değil mi? İşte bir saati geçtin, yarım saati geçtin, belki saat, neyse ne ayarladıysak o uyarıyı ertelemiyor muyuz? Erteliyoruz. Dolayısıyla hepimiz bu tuzağa düşüyoruz. Ve bu yüzden de sosyal medyanın girdabından çıkamıyoruz, döngüsünden. Hadi biraz ona bakayım, hadi biraz buna bakayım, hadi birkaç dakika daha video izleyeyim derken bir bakıyoruz, zamanlar, saatler, dakikalar geçmiş. Evet, bağımlılık dışında mahremiyet ve güvenlik, işte burası çok tehlikeli ve göz ardı ettiğimiz noktalardan biri. Çünkü biz birçok verimizi paylaşabiliyoruz sosyal medya mecralarında. Dolayısıyla kişisel verilerin çalınması siber saldırılarda söz konusu oluyor. Hesaplar hacklenebiliyor. Bizim paylaştığımız fotoğraflar tehlikeli şekilde kullanılabiliyor. Keza bilgilerimiz, banka bilgilerimiz, kişisel bilgilerimiz maalesef güvensiz olan mecralarda, sitelerde güvenli olsa bile kullanılabiliyor. Bir şekilde bir yol bulunuyor. Alıyorlar, kullanıyorlar, değerlendiriyorlar veya parayla satıyorlar, neyse, dilediği gibi maalesef. Yalnızlaşma, gerçek sosyal ilişkilerin zayıflaması, ekran bağımlılığı, dezenformasyon, maalesef yanlış bilgi, yanlış haberlerin hızla yayılması. İşte yanlış habere ne diyoruz? Asparagas. Bu tür haberler bile çok fazla görebiliyoruz. Yani işte zaman zaman oyuncu, sanatçıların ölüm haberi çıkıyor ya, adam çıkıyor, ben ölmedim. Ya sosyal medya, bizim ayarlarımızı bozma ne olur. Çok fazla etkisi var, çok. Evet, insanlar çıkıyor, ben ölmedim, yaşıyorum aslında diyor, veya ben intihar etmedim, böyle bir şey yok diyor, veya işte böyle bir dolandırıcılık mevzum yok diyor, veya bunu ben söylemedim diyor, söylemediği şeyi söylemiş gibi demeçler yapıyor. Hele şimdi, asıl şimdi olay başlıyor, yapay zeka var. Yani hepimiz hakkında bunlar uydurulabilir, paylaşılabilir sevdiklerimize. Bu konu çok dipsiz, uçsuz bucaksız bir konu. Bunu bir gün Serhat'la da konuşmak isterim programda. Etkilerini, yapay zekanın olumlu özellikleri veya tehditlerini. Çok enteresan şeyler var. Duyduğumuz, okuduğumuz, gördüğümüz. Bunlara umarım denk gelmeyiz, maruz kalmayız. Mesela işte sevdiğin birinin videosunu hazırlanıp sana yollanması, yani işte yardımına ihtiyacım var gel diyor, veya işte bir aracın kaza görüntüsü, sevdiğin biri kaza yapmış vesaire, işte sesleniyor, fotoğrafı, bir şeyi, her şey sınırsız maalesef. İşte kilit cümleler, kilit kelimeler, sorular, cevaplar, birbirimize keyler, anahtarlar vermeliyiz ki bu tür tuzaklara düşmeyelim. Geçen aile arasında da konuşuyorduk. Birbirimizle böyle şeyler belirlemeliyiz ki hani böyle tuzaklara düşmeyelim. Bu tarz sorular, şifreler olunca tıpkı hani banka şifrende sorulan sorular veya daha detaylı, daha...

gizli, ne bileyim, hiç kimsenin aklına gelmeyen soru şifresi, aile arasında bir kod gibi. Bunları koyarsak daha iyi olabilir, belki sağlıklı olabilir. Sağlık sorunları oluyor, göz bozuklukları, hareketsizlikten kaynaklı problemler, uyku bozuklukları işte. Maalesef uykuyu tabii ki ekranın etkisi çok kötü etkiliyor. Dolayısıyla bu konuda da müzdaribiz hepimiz. Ve eşitsizlik, teknolojiye işte ulaşım hakkı olmayanların geri kalması. Çocuklar üzerindeki etkileri yine olumsuz yönlerinden biri. Fazla ekran süresi, sosyal becerilerinin gelişmemesi. Evet, olumsuz etkileri de bir hayli var. Ama biz işte oltaya düşmeyelim, dikkat edelim, elimizden geleni yapalım. Bugün burada bu yayınla sizlere seslenirken şunu da eklemek istiyorum. Böyle biz konuları seçiyoruz, araştırıyoruz, yayınımızda değiniyoruz, bahsediyoruz. Bunlarla ilgili bilgilerimizi ve yorumlarımızı sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ancak sizin bir öneriniz, yani bu konuyu da işleyin Duygu, Serhat, bakın bu konudan da bahsedeyim programda derseniz seve seve. Biz bu konuda açık bir programız. Program moderatörü olarak da böyle bir bakış açımız var. Bu yüzden lütfen yorumlarınızı, düşüncelerinizi, önerilerinizi sunmaktan bize çekinmeyin. Bu konuda böyle yaparsanız da mutlu oluruz ayrıca. Evet, haber arasına bir mola ilk yarı bitmeden girmeden önce şarkımızı baştan dinleyelim. Sonrasında konuşmaya, sohbetimize devam edelim.

Evet, biz durmuyoruz, biz de durmuyoruz Semicenk. Programımızın ikinci yarısına hoş geldiniz. Haber molasından sonra Türkiye Özlemi programımızda tüm hızıyla devam ediyoruz. Eğer hala buradaysanız iyi ki buradasınız. Gerçekten hiç pişman olmayacaksınız. Evet, ilk yarı Türkiye İsviçre gündemini konuştuk ve sonrasında diğer konulara giriş yaptık. Biraz sohbet ettik. Biraz size güzel güzel yazılar okudum, paylaştım. Evet, duygu frekansında mıyız? Ses verin. Ve gerçekten daha önceden mesela Instagram canlı yayını yapıyorduk programımızda. Etkileşim oluyordu. Şimdi karşılıklı yayın esnasında etkileşimimiz yok. Ancak DM'den veya Facebook sosyal medya hesapları tabii ki daimi programımızın. Bu mecralardan bize mesaj atarak zaman zaman ulaşıyor dinleyicilerimiz. Size de tekrardan, yeni eski dinleyicimiz varsa şu an dinleyenlerden, hatırlatmak isterim. Böyle bir imkanınız da var. Yani işte Duygu, Serhat, bu konulara değiniyorsunuz. Çok hoşumuza gidiyor. Böyle devam edin. Bu podcast adında yeni formatınız gayet hoşumuza gitti. Veya tam tersi. Bakın, tüm şeffaflığıyla. Olmuyor bu böyle. Yok, bizi sarmadı. Sıkıldık. Veya işte şu konulara değinir misiniz? Yani oldu ama şu konulara da değinir misiniz diye bir olumlu geri bildirim verirseniz, açıkçası ben kendi adıma şahsen çok mutlu olurum. Çünkü eleştiri, geri bildirimden genelde haz eden bir insanım. Çünkü bu kendimizi daha iyi yapmamızı sağlar. Serhat da bu konuda zaten açık, o da öyle. Ve gerçekten sizlerin düşüncelerini, değerlendirmelerini, eleştirmelerini çok çok değerli buluyoruz. O yüzden her zaman bize yazın, çekinmeyin. Bu arada Semicenk şarkısını dinlerken İstanbul'da konserine gitmiştim, biliyorsunuz, geçtiğimiz yıl ben. Ve bu beraber gittiğimiz kız kardeşimle konserde gerçekten çok eğlenmiştik. Güzeldi, performans da iyiydi ama orada şarkılarının güzelliği gerçekten performansını güçlü kılmıştı. Çünkü şarkıları iyi olmasa o kadar da muazzam bir sahne yok sonuçta. Danstır veya işte kusursuz bir etkileşimdir falan. Öyle bir tecrübesi de yok zaten çocuğun ama hayranlarında da böyle bir Müslüm Baba edası, hani hayranların anımsadım açıkçası. Böyle kafalarında o bantlar isminin yazdığı Sevcenk'in işte böyle bir arabesk sevdası. Onu da anımsamadan, sizlere paylaşmadan geçmeyeyim dedim. Konserlerde arada böyle bizi sirkeleyip iyi hissettiriyor. Ve o sevdiğimiz şarkıları canlı canlı dinlemenin de tadı tabii ki apayrı oluyor. Evet, bu ikinci yarıda programımızda size keyifli bir dinleme ve program akışı diliyorum. Her nerede dinliyorsanız umarım gece bu saatlerde gerçekten keyifli geçiyordur vaktiniz. Alınız elinize kahvenizi, çayınızı, sırtınızı yaslayın. Co-pilot burada, güvenin bana. Hadi bakalım.

Evet, geçtiğimiz yılın ses getiren sanatçılarından biri oldu Melike Şahin de. Gerek yaptığı albüm, çıkardığı şarkılar ve konserleriyle gerçekten başarılıydı. Yaz konserlerine de ben açıkçası çok fazla gittim diyemem ama bu yaz hedefim hani daha fazla konsere, daha fazla etkinliğe gitmek olacak. Çünkü çok çok yoğun olduğum bir yıldı. Belki bu yılda öyle olacağım bilmiyorum. O yüzden sadece bir temenni. Mesela yaz planı yapıyor musunuz şimdiden? Planlarınız ne durumda? Benim planım yok. Sıfır. Yani ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Nereye gitmek istiyorum? Ne yapmalıyım? Kimlerle tatil yapmalıyım? Biraz daha böyle uzak kaldım, özlediğim büyüklerimle de tatil yapmam gerekebilir mi acaba? Türkiye hasretiyle böyle bir Türkiye'de de bir tatil bilemiyorum, çok kararsızım, kafamda değil sorular ama çantamızı da alıp bazen bir yerlere gitmemiz de gerekiyor aslında. Alıp böyle bir kafamızı çantamızı alıp bir gidelim ya, hadi.

Arada da gitmek gerekiyor ya. Evet. Nereye gitmek istiyorsanız yolunuz açık olsun. Alınız şantınızı gidiniz. Gitmeniz gerektiğinde gidiniz. Ve kız çocuklarımıza da gitmeyi öğretmemiz çok önemli bir şey. Onlar da olmak istemediği, bulunmak istemediği yerlerden ayrılıp gitmediler gerçekten. Gidebilmek güzel bir şey. Ha, tatile gidebilmek çok daha güzel bir şey. Az önce bahsettim. Dedim ya kafam karışık. Nasıl bir plan hiç? Yani net bir plan yok açıkçası. Kendi aramızda da benim kafamda da. Ve hani eşim de soruyor ne yapalım nereye gidelim şöyle. Yok diyorum. Yok hani şu an net bir kafamda bir şey yok. Şurası burası yok. Ve aslında bir yandan da olmamasının sebebi de diyorum ki zihnimi durdurmuyorum. Çünkü tatil biraz durmayla alakalı. Hani durmaya ihtiyaç duymayla alakalı. Durmak isteyen tabii tatil planı yapıyor hemen. Hani durayım, mola vereyim. Ama zihnim sanırım durmaya şu an hazır değil. Hala diyor ki biraz daha çalış, yapman gerekenleri yap. Bitsin bir şeyler ondan sonra. İşte ilk yarıda bahsettik ya, şu bitsin şundan sonra. Bu görevi halledelim bundan sonra. Şunu yapalım bundan sonra. Şu doktor kontrolü gidelim ondan sonra. Yok bitmez benim bu sonralar. Evet, dürüst olalım, herkes tatil planlarını anlatırken ben hala karar veremedim diyebiliyor. Ama bu daha da yoruyor insanı gerçekten. Tatil zihnimizin durmaya izin verdiği nadir zamanlardan biri aslında. Hepimizin durmaya ihtiyacı var. Ve istediğimiz kişilerle istediğimiz yerde o tatili yapmamız da şarj olmamız adına ve durup dinlenmemiz bize iyi gelmesi adına çok doğru, iyi bir hamle. Evet, günlük sorumluluklardan uzaklaştığımızda zihnimiz gevşecek tabii ki. Zaman algımız değişecek. Acele duygusu azalacak. Kalkıyoruz, günlük hayatta ne yapıyoruz? Maraton gibi. Maillere bakayım. İşte çocuğu okula yolcu edeyim. Ondan sonra maillere bakayım. Yapmam gereken işleri yapayım. Çalışayım, araştırmalarımı yapayım. Ondan sonra okumam gerekenleri okuyayım. İzlemem gerekenleri izleyeyim. Bir kahve yapayım, içeyim vesaire. Yemek hazırlayayım. Gün bitti gibi. Veya gitmem gereken bir yer varsa gideyim. Onu da bazen hani bir yere sıkıştırayım. Ama onun dışında da her günü geçen insanları tabii ayrı saygı duymak lazım. Onların kendi tercihi ama ben sıkılırdım bundan. Her gün aynı şeyi yap, aynı şeyi yaşa, aynı insanlarla. Yani. Yeter ya. Yeter der insan bir noktada, bilmiyorum. Yani zihin her anlamda, psikoloji, yani sıkılmaz mı bilemedim. Veya her gün dışarı çıkmak, o da ayrı bir uç. Bilemiyorum yani. Her gün bir yere gitmek. Bir arkadaşımız vardı. Hadi çıkalım. Hadi, veya kendi çıkıyordu. Her gün gidiyor. Arkadaş, her gün ne yapıyorsun? Her gün ne var orada? Bir şey yok. Bir de yorulur insan. Ne bileyim. Aman be. Herkese saygı duyalım. Kim ne yapmak istiyorsa yapsın. Çıkmak istiyorsa çıksın. Oturmak istiyorsa otursun. Bize zarar olmasın. Biz nasıl mutlu olmak istiyorsak öyle yapalım. Ama arada da durup dinlenelim ve gerçekten kendimizi bir güzel şarj edelim. Nasıl yapmak istiyorsak bunu. Ben mesela gerçekten şunu fark ettim. Tamam, birçok yere gidiyorsun, geziyorsun falan, pişman ama ülkemizin sahilleri, özellikle Ege bölgesi, biraz daha böyle Güney Ege tarafı, bayılıyorum ve özlediğimi fark ediyorum. Yani orada böyle bir sahile şezlonguma uzanacağım. Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Dalga sesleri. Elimde soğuk bir içeceğim belki olabilir. Güneş gözlüklerim ben. Güneş, deniz. O denizin kokusu. O hafif gelen sesler. Çok yoğun da çocuk sesi olmasın lütfen. Hayal kuruyorum, bir dakika. Duygu hayal kuruyor. Evet, bu bana yeterli. Ve hani o koylarda da tabii tekne de olursa, gezilirse, güzel güzel atlanır, yüzülürse de tadından yenmez, o ayrı. Ama hayali bile şu an içimi sıcacık yaptı. Gerçekten.

kimsenin ama kimsenin umduğu dağlara kar yağmasın. Hayal kırıklığı yaşamasın benim sevgili dinleyicilerim. Evet, insan sevdiğine böyle mi yapar demesin hiç kimse inşallah. Evet, hayal kırıklığı olmasın. Güzel güzel yaşayıp gidelim şu diyardan. Evet, eskiden mesela tatil sohbetiyle devam ediyorduk. Yazlık fikrine biraz mesafeli bakılırdı. Bilmiyorum siz de hatırlar mısınız? Bundan 10 hatta 20 yıl önce de mesela biz ailecek hep birlikte sıklıkla Ayvalık'a giderdik. Ayvalık işte Ege tarafı ülkemizin gerçekten sevdiğiniz bir bölge. Aynı zamanda Altınoluk da öyleydi. Son yıllarda daima Ayvalık'a giderdik. Başka yerlere de giderdik. Ama o zamanlar mesela arkadaşlarımızla da ailelerimizle de tatil yaptığımızda işte yazlık fikri bir gelirdi. Hatta çok uygundu o zamanlar oralarda yazlık fiyatları. Aman her yıl aynı yere mi gelinir, aynı yerde mi tatil yapılır diye böyle bir es geçerdik. Onlar da biz de böyle. Arada belki böyle doğru tercih yapıp alanlar oldu. Kârlı alışveriş yapanlar oldu ve bunlar hani yatırımlı bir şekilde yaptılar ve gerçekten çok daha kıymetli sonuçta o yazlıklar. Ve aynı yere her yaz gidilir mi, işte gezmek varken oraya bağlanılır mı denirdi. Ama sanki biraz tablo değişti. Çünkü yazlık fikri artık kaçmak değil yerleşmek gibi geliyor kulağa. Özellikle hani göç sürecinde olan kişiler için bence daha kıymetli. Ve burada yaşayan kişiler, İsviçre'de yaşayan kişiler daha çok aslında Türkiye'de yatırım yapmaya motive oluyorlar, hevesli oluyorlar, tercih ediyorlar. Çünkü aidiyet duygusu. Yani orada da hani yerleşebildiğim, gittiğimde dönebilmenin, kalabilmenin orada verdiği bir güven var. Bunu istedikleri için de orada konut alma, yazlık alma fikri daha hakim olabiliyor burada yaşayan kişilerde. Ve her yaz yeniden valizi açmamak, gittiğin yerde yabancı olmamak, işte o rutinlerini rahat rahat yaşayabilmek, yerleşip eşyalarımla konaklayabilip rahat rahat yaz tatili veya işte 6 aylık bir zaman dilimi ise, uzunca bir zaman kalınıyorsa o kadar vakit kalarak huzurlu geçirmek adına böyle hamleler yapabiliyorlar, tercihler. Mantıklı baktığınızda marketini, işte sabah yürüyüşünü, hatta sessiz köşesini biliyor, pazarını biliyor oranın, sahilini biliyor, güvenli geliyor, komşusu oluyor bir süre sonra, kendi dili, kendi yurdu vesaire, hani öyle hissediyorsa da paha biçilemez hala. Hayat hızlandıkça aslında insan tanıdık olanı daha çok arar oldu, değil mi? Ve böyle yerlerin şerbetli bir tadı oluyor tabii. Yeni yerler görmek hala güzel ama aynı yere dönmenin verdiği o güven de paha biçilemez. Çok kıymetli. Yani tanıyorum, buradayım, ayağım yere basıyor ve hani evet evimdeyim gibi bir duygu buna benzer. Yazlık zihni aslında şöyle de diyor, burada acele yok. Sakin, sakin. Plan yapma baskın yok. Düzen baskın yok. Rahat ayaklarını şöyle uzat. Dinlen. Bugün ne yapacağız sorusunu bir sorma. O soruyu bir kaldır, bir köşeye at. Bugün canım ne istiyor de. Gibi böyle bir rahat bir alan da açıyor aslında. Belki de bu yüzden artık hepimize yazlık fikri, bilmiyorum, daha mantıklı geliyor. Bana da son 2-3 yıldır mantıklı geliyor. Biraz da böyle hani aile büyüklerim, sevdiklerim uzakta olduğu için de onlarla da böyle bir hani buluşma noktası gibi geliyor. Bilemiyorum. Mesela aslında çok gezmek değil, bir yerde gerçekten dinlenebilmek. Yıllar önce çok böyle tecrübeli birisinden şöyle bir laf duymuştum, cümle pardon, çok çok doğru gelmişti bana açıkçası. Önemli olan nereye gittiğin değil, kimle gittiğin demişti. O kadar doğru ki bakın. Yani beraber tatile çıktınız, yola çıktınız veya bir yere gittiğiniz kişi, arkadaşınız, yol arkadaşınız, partneriniz, her kimse içinde yaşama sevgisi, bir pozitif, bir canlılık varsa o yolculuk eşsiz bir yolculuğa dönüşebiliyor. Yani size bir şeyler katabiliyor. Ama tam tersi ise de eğer, bir şeyler alabiliyor, bir şeyler götürebiliyor, enerjinizi yorabiliyor, harcayabiliyor. O yüzden umarım eşsiz yol arkadaşlarıyla
yolculuğunuz olur. Sadece bu yaz değil, hayatınız boyunca. Hepimiz sonuçta hayat bu. Bilinçli, bilinçsiz tercihler yapabiliyoruz. Ama gerçekten o yazlık tatil fikrinde de doğru yerde, doğru insanlarla olmak çok önemli bir şey. Evet, bir güzel şarkı molasından sonra devam edelim.

Düşmeyelim peşine. Peşimizden gelen gelir, gelmeyen gelmez, değil mi? Atarlı giderli, haydi bakalım. Evet, gecenin bu saatleri biraz hareketlendik mi? Türkiye özleme, ne durumdasınız? Şöyle bu şarkıda arabada yüksek sesle açıp gitmelik değil mi az öncekindeki gibi? Haydi bakalım hep beraber.

arkadaşlar, bu arada ben İstanbul'da, her neredeyse yani detaya vermene ne gerek var Duygucuğum, değil mi? Değil mi? Elsa Yüner'i canlı canlı dinledim. Güzel, gerçekten güzel. Ama bu şarkıyı da canlı dinlemek isterdim. Yanmaya da alışır. İnsan her şeye alışıyor, değil mi?

0: Şarkıyı böldün, mahvettin duygumu diyorsunuz, yoksa çok tatlı böyle eşlik et mi diyorsunuz? Biz de eşlik ediyoruz. Bak biz de eşlik ediyoruz mu diyorsunuz? Evet. Hafif hareketlenelim dedim ya, sirkelenelim şöyle. İyi geldi mi? Evet. İnsan her şeye alışmıyor mu, değil mi? Az önce planlar, tatiller, hayaller dedik. Nelerden bahsettik? Ama yeri geliyor hiçbirini kurmuyoruz veya kuruyoruz, olmuyor. Bu da mümkün, olmaya da biliyor. O yüzden hayallerimizin inşallah gerçekleşebildiği, doğru insanlarla, doğru yerlerde, doğru zamanlarda bir gelecek yaşayalım. Her günümüz bir öncekinden daha tatmin edici olsun. Tutku, istek, inanç her zaman bizimle olsun. Vazgeçmeyelim bundan. Ve gerçekten de
1: ah o yazlı sinemalar.
0: Bir sürprizimiz oldu. Az önce ben bu dilekleri sizlerle paylaşırken tabii ki kızım birdenbire girdi ve ben geldim dedi. Duydunuz mu? Evet, yayında böyle sürprizler olabilir. Sonuçta bizler de böyle yayın kayıt cihazımızla her yerde programımızı kaydedebiliyoruz. Ve o yüzden böyle sürprizlere açık olunuz. Hayatta sürprizlerden ibaret değil mi? Evet. Şimdi biraz duralım. Duaların etkisinden bahsedelim. Dualarda sihir var gerçekten. Dua etmeyi unutmayalım. Güzellikler dualarda saklı. Sadece ritüel değil çünkü dualar. İnsana umut, güç veren bir yol. Çoğu zaman bir dilek, bir içten istek gibi başlıyor ama etkisi daha çok derine gidiyor. Olsa da olmasa da o an dua ettiğinde bile iyi hissettiriyor. Ve dua ettiğimiz kişi bile aslında kendi yalnız hissetmiyor, bir bağlantı kuruyor. Duaların gücünde saklı hepsi. Ve bize daha iyi hissettiriyor. Evet, güzel insanlarla karşılaşalım inşallah. Güzel tesadüflerimiz olsun. Tesadüf diyelim ama aslında o Allah'ın bize gizli gizli yaptığı güzel planlar olsun. Güzel müjdeler, güzel haberler alalım. Şükretmeyi bilelim. Ve gerçekten duaların en büyük gücü de insana kendini iyi hissettirmesi. Ve iyi hissetmeyi unutmayalım. Birbirimize dua etmeyi de unutmayalım. Çünkü gerçekten kimin kime iyi geleceği bu hayatta hiç belli olmaz. Ve birbirimize verebileceğimiz en büyük hediyelerden biri de zamanımız. Hani bazen diyoruz ya, zamanım yoktu, yoğundum, aramadım, yazmadım sana. Belki bahaneler sıralıyoruz sevdiğimize, sevdiklerimize. Aslında birçoğunu iki satırda, belki bir satırda bir kelimeyle yapabilmek mümkün. Hadi üşenmeyelim, yapalım. Özlediğimiz, sevdiğimiz dostumuza, arkadaşımıza veya yalnız yaşayan bir aile büyüğümüze yazalım birkaç satır. Veya yarın o telefona elimizi alıp arayalım. Çünkü birine zamanını verdiğinde ona hayatından bir parçayı da veriyorsun. Ve onu asla geri almazsın. O onda kalır. O yüzden çok kıymetli. Bugün de bu zamanınızı ayırıp bu programı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu dakikalarda buradasınız. Bunu hissediyorum. Eşsiz, benim için mutluluk verici. Tüm samimiyetimle burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir şarkı molasından sonra tekrardan vedalaşalım, ne dersiniz?

Evet, Aşk Tesadüfleri Sever filminin, yıllar önce yayınlanan filmin soundtrack müziklerinin şarkılarından biriydi bu şarkı da. Gerçekten değerli sanatçımız, Allah rahmet eylesin, Müslüm Gürses'in çok güzel yorumladığı bir şarkı Nilüfer. Ve gerçekten çok güzel yorumculuğu ve sanatçılığı vardı. Değerliydi bizler için. Ve dinledikçe de böyle o günlere gidiyoruz. O film de güzeldi. İzlemediyseniz lütfen izleyin, Aşk Tesadüfleri Sever filmini. Ara ara size böyle film tavsiyelerinde de bulunacağım program yayınlarımızda. İyi ki buradaydınız bugün. İyi ki benimleydiniz. Duygunuza eşlik ettiniz. Evinizde beni misafir olarak veya böyle evin bir elemanı olarak böyle minik neyse artık ne görüyorsanız beni. Kardeşiniz, ablanız, eşiniz, dostunuz. Evet, beraberdik bu akşam. Oturduk, sohbet ettik.

Şimdi veda zamanı. Haftaya tekrardan gümbür gümbür görüşmek üzere. Sevgiyle, mutlulukla, hoş bir edayla tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi geceler. İyi ki buradaydınız. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.